bizga suyular. Yuragi biz tinqa topa olmasha, allanishib uzar.